Yaxşı adamlar radio işçədi, yəni həm yaxşıroqları oraya donan işçədi. Assalamu alaykum iki kərə yaxşı adamlar, otayatkən kün bərçəngizə xayırlı, barakətli bulsun. Juma, muborak juma. Yozni jazirama kunlari issiq har kungidek bugun ham. Va bizda aynidam salom, tabriklar vaqti. Elektron belgi oriyat dono 1065 lotin yozuv bilan bizning manzil, mana shu manzilga o'zingizni SMS-laringizni yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Mana shu yerga SMS-larni yo'laysiz. Tug'ilgan kunga tabrik bormi? Salomlar, qutlovlar, dil izhorlari barcha-barchasini o'qiymiz va o'z egalariga yetkazamiz. Xo'p, assalomu alaykum oriyat dono ijodkorlar yozib olaman. Oxirgacha o'qib bering deyilgan ekan, harakat qilamiz. Bugun asal qizim, go'zal qizim, mehribon 11 yosh bo'ldi. Asal qizim Shukrona kuning muborak bo'lsin, go'zalim. Ilohim, Allohim uzoq umr bersin, tan joning sog' bo'lsin, o'ylagan orzularingga yetkin. Bu tabrigimga Anvar dodasi, Zuhra buvijoning, Asror akang, Umida ammang, Kamola kelinoying, jigarlaring Muhammad Ali, Nur Muhammad, Ayyubxon, Rayhonlar qo'shilib qolishadi. Ilohim, oying bilan Kamolni ko'raylik. Hammani farzandlari el yurtga foydasi tegadigan farzandlar bo'lishsin. Xo'p, mehribonni tabriklab qo'ying. Deyilgan ekan. Mehribon katta qiz bo'ling, ota-onangizga mehribon qiz bo'ling, solihah qiz bo'ling, jamiyatga foydasi tegadigan shaxs bo'lib yetishing. Nima o'ylagan orzularingiz mavjud bo'lsa, barchasiga ikki hissa erishishingizga chin dildan tilakdoshmiz. Tabriklaymiz yana bir marta. Xo'p, elektron belgi oriyat dona 1065 SMS larni yo'llashingiz mumkin.

0: çüngen çündü.
1: Çünmegen çi.
0: Ungeyem çüntür varamız. Qo'shnim yangi olgan gilamimga qahva to'kib yubordi. Bilmaysizlarmi? Gilamdan qanday qilib qon dog'larini ketkazsa bo'ladi?
2: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan, tushundi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Qarindoshlar bilan o'zaro aloqalarni mustahkamlash hamda ularga yordam berish har bir insonning burchidir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: cholg'u asboblari tayyorlanadi. Shunaqa bor deganingiz uchun menimcha daraxtlarga qarab
1: qamish ham deyshibdi. 1168 assalomu alaykum.
2: Laylaxon Polat simdan bo'lsa kerak.
1: İkinci məlumat idi sizdə, yox, nə doğru cavab.
0: İkinci urnış ham pır etdi, uçdu, getdi, əfsus. Əfsus.
1: 1963. Assalamu aleyküm.
3: Çırman. Çırmanda, şamalar çırmandası.
0: Yox.
1: Yox, nə doğru cavab, başqa harfdan. Xo'sh, yana bitta qo'ng'iroq, keyin yangi ma'lumotni aytaman. 1759 assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
1: Eshitamiz.
4: Yomg'ir suvi, yomg'ir, yomg'irlar.
1: Shop-shop bobolarim deb to'xtatib yuboring deyshardi-ku. Yo'q. Yomg'ir suvi emas, yangi ma'lumotga diqqat qiling. Tez orada bu narsa Mars sayyorasini o'rganish uchun shu sayyoraga jo'natiladi. Yo jo'natilganmi?
0: Jo'natiladi.
1: Ha, endi.
0: Ha, endi jo'natiladi.
1: Ha, endi jo'natilar ekan. Sizningcha nima? O'ylash uchun tarona Marsga ham borar ekan. Qarang, siz bormadingiz. Men bormadim, lekin u ketyapti.

Yakın anlağıl kim? Yok o gavurur gülemene Nece hubz iştim ağlıdan Nenge yakşan Kurulur veli vay vay Gamimiz gelen niye vsa oğlıdan Aramam yüzün katı halıdan Aynelemen kuzu koşunuk deyide Senge iş tuhmatın, eyle bana vur gülemen ey, beni çok duyuz.

Naki bulsayı bu tiyay nüktedan Yeni kumnumu seni fikratine canından

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Qarindoshlar bilan o'zaro aloqalarni mustahkamlash hamda ularga yordam berish har bir insonning burchidir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Ungen çündü.
1: Şunma gençe.
0: Unge yam çüntür varamız. Qo'shnim yangi olgan gilamimga qahva to'kib yubordi. Bilmaysizlarmi? Gilamdan qanday qilib qon dog'larini ketkazsa bo'ladi?
2: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Qarindoshlar bilan o'zaro aloqalarni mustahkamlash hamda ularga yordam berish har bir insonning burchidir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Ay, ay kaçan geçer. Men deyip yana sen, la kızgana sen. Leken tanı sen, ay kaçan geçer.

hayalin kayda yürasan ayda ay kaçan geçemindi bir yanasan va kızgandasan leken tanasan

Hicran yürek bağırım çakkan künü çakkan künü kolu kollarından çıkan künü çıkan künü alıs gitti hiç yetmedim kolum çözdüm.

0: unutmayın hiç kaçan hop mu canım.
1: Tun kezaman yolg'iz boshim uzra ko'k elar qorini na bir sharpa tasalli na bir shtir taskindir ko'z tekkanga o'xshaydi oyga bu kecha tun qizg'anchiq malak quyoshni yerga ko'mib yashirding ayt ul oyni qayon.